0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost. Karadiş oldu.
1: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Ne? Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar. Radyo Çağdaş'tayız. Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir güne başlarken bugün rotamızı Ege'ye çeviriyoruz. Sadece bir coğrafya değildir Ege. Bu toprakların, bir milletin direnişini, yarasını, aşkını, gururunu bağlamaya dokunur gibi anlatan türkülerin yüreğidir aslında. Ege türküleri öyle sıradan eskiler de değildir sevgili dinleyenler. Bakın her notasında bir hikaye, her sözünde bir iz vardır. Yani özellikle savaşlardan sonra yazılan o güzel destanlar yok mu? O yakılan ağıtlar, söylenen zeybekler, bakın hepsi bu milletin dimdik ayakta duruşunun sesi olmuştur. Hani o efelerin gururu, anaların gözyaşları, sevdaların yarım kalmıştı, Ege'nin rüzgarında bugüne kadar taşınmıştır. Bugün güzel türkülerle buluşmak aslında kendi geçmişimizle, bakın kendi kökümüzle buluşmaktır. Ve ne

0: kadar şanslıyız ki bu toprakların evlatları olarak bu kadar derin, bu kadar anlamlı bir miras içindeyiz. Binlerce kez şükürler olsun. Bakın şöyle dünya tarihinde eminim ki bu kadar şanlı tarihi, bu kadar şanlı tarihe eşlik eden, bu kadar şanlı tarihi hakikaten diyeceğim kelimeyi unuttum sevgili dinleyenler. Yani şahitlik eden, evet şimdi hatırladım. Şahitlik eden türkülerimiz var. Binlerce kez şükürler olsun. Radyo Çağdaş olarak sadece müzikle değil, bakın kültürle, sanatla, tarihle iç içe bir yolculuk sunuyoruz size. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile sözün gücünü, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın geleceğini taşınıyoruz yarınlara. Ve siz bakın bu yolculuğun en kıymetli parçalarısınız. Bugün yayın Ege türkülerinden, Ege'nin yüreğinden kopup gelen o güzel ezgilerle hem gururlanacağız hem de böyle içimizdeki o milli duyguları yeniden hatırlayacağız. Çünkü bazen bir türkü bir milleti yeniden ayağa kaldırabilir. Siz de bu duygulara ortak olmak, sevdiklerinize bir selam göndermek isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilir. Ya da sosyal medya, Instagram, Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Haydi şimdi Ege'nin rüzgarını birlikte hissedelim. Bağlamanın telinde, yüreğin en derin yerinde buluşalım hep birlikte. Deniz Toprak, Ege'nin böyle hakikaten Ege deyince ilk akla gelen türkülerden bir tanesi Gımıldan parçasıyla sizlerle birlikte olduk. Şimdi ise Sümer Özgü. Hadi Gali sen de gel. Türk halk müziğinin en naif yorumcularından, en böyle sakin yorumcularından bir tanesidir. Çok seviyorum kendisini. Özellikle yöresel türküleri böyle hakkıyla okuyan çok kıymetli sanatçılarımız vardır. Onlardan bir tanesi sevgili Sümer Özgü. Gelsin bakalım. Hadi Gali sen de gel türküsü bizlerle birlikte olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Tamam. Hadi gari sen de gel. Çok güzel, çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Zaten Sümer Özge, Ege ve Akdeniz türküleri olunca yani geniş kitleleri sevdiren, derleyen, yaşatan çok kıymetli bir sanatçı. Onun sesi sadece bir yorum değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Allah uzun ömürler versin sevgili sanatçımıza. Efendim, Ege'nin o sıcak davetkar içten çağrısı değil midir bu türküde? Hadi Gali sen de gel. Aslında birin dilin tüm millet aynı duygularda buluşan bir sesleniş gibi. Birlik olalım, aynı sofrada oturalım, aynı türküyü söyleyelim der gibi. Kuyu dibi taş dolu, öksüz göz. Bakın, bazen türküler eğlence içinde değildir. Böyle bir araya gelmenin, unutulmamanın, hatırlamanın en güzel yollarından da biridir. Bunu da çok güzel hissettirdi sevgili Sümer Özge. Ceren Gültekin gelsin, mendil veren mi türküsü bizlerle birlikte olsun efendim. Ege'nin o hoyrat, Ege'nin o içten türküleriyle sizlerle bir arada buluşturmak benim için çok keyifli gerçekten. Sadece bir parçası da değildir. Bir vedadır, bir selamlamadır, bir utançtır, çekingenliktir. Ne bileyim, bir sevda da vardır içinde bakın. Hatırlar mısınız? Böyle eskiden mendillerin üstüne böyle baş harfler falan yazılırdı. Mendil veren mi? Aslında gönül uzatıyor karşıyı ama hep birlikte tereddütle, hep böyle iç çekişle. Gelsin bakalım Ceren Gültekin'den Mendil Veren Mi türküsü. Hemen sonrası buralardayız.

başkası. Evet, mendil veren bir türküsüyle Ceren Gültekin bizlerle birlikte oldu. Yedi iklimin nefesi, bir ülkenin sesi türkülerimiz. Efendim, çökertme eseri Ege türküleri çalınca yayınlamasak olur mu? Tabii ki olmaz. Bu türkü bir eski değil, bakın bir hayatın, aşkın, kaybın gerçek hikayesidir. Halil Efe ile Gucu Hatun hikayesini anlatır. Ege'nin Efe'lerinden Halil, adaletli, cesur, Kadir'in sert yüzüne yüzüne çarpmış bir adam ve ona yüreğini veren Gucu Hatun. Halil Efe'nin vuruluşu, ardından yakılan bu ağıt, yürek yakan bir sevdanın bugüne ulaşan sesidir. Çökertmeden çıktım da Halil'im diye başlayan o sözler aslında bir kadının içinden kopan feryattır. Bir yandan aşk, bir yandan kayıp, bir yandan da o dönemin zorlukları. Bu türküyü bugüne kadar birçok büyük isim seslendirdi. Ama değişmeyen tek şey var, bakın o derin, o acı, o gururlu duruş bütün sanatçılarımızın sesinde var oldu.

Allah'ıma. Tabii çökertme derken hani Ege türküsü tabii ki. Efendim bizim için daha kıymetli bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de çökertme türküsü çok sevdiği. Anlatılanlarda da geçiyor. O yüzden bizim için ikinci bir böyle sevinç diyebiliriz. Hadi bakalım şöyle çökertmeyi en baştan dinleyelim. Şöyle milli duygularımız dibi kabarsın. Şöyle Ege türklerini dibine kadar dinleyelim. Sonrası eklemedir koca konakla buralarda olacağız.

0: Ekili midir koca konak? Ya böyle araya giren duvarları, korunamayan mesafeleri anlatan güzel türkülerimizden. Bazen aşk vardır yaklaşamazsın, bazen gönül vardır ama söyleyemezsin. İşte bu türkü de söyleyemediklerimizin sesidir.
1: Bu gençlikte ölümde bana zor.
0: Siz de içinizden geçenleri bir türkü anlatmak, bir selam, bir hatıra bırakmak isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Edremit'in gelini Hüseyin Turan yorumuyla bizlerle birlikte olsun.

Bakın fark ettiniz mi? Ege türkülerinde hep bir denge vardır. Hani bir yanda düğün, halay, eğlence, bir yanda böyle içinde saklanan bir hüzün. İşte bu türkü de tam olarak o iki duygu arasında duruyor. Bir yuvadan kovuş, bir başka hayata geçiş. Ne bileyim, bir bilinmezliğe atılan adım. Anadolu'da gelin olmak bazen susup gitmektir. Bazen gözün arkada kalmasıdır. Bazen de kadere razı gelmektir.

0: Bu türkü deniz gibi. Bir bakarsın sakin, bir bakarsın dalgalı ama her halinde insanın içine işliyor.
1: Dağlara pancar ektim, gazamadın mı?
0: Denizin dibinde açacağım derken aslında bir kayıp anlatılıyor. Bir sevdanın derinlerine gömülüşünü. Birine ulaşamazsın ya onu kavuşamazsın. İşte onun acısı. Dalga dalga yayılan bir acıdan bahsediyoruz. Bakın Ege türkülerinde deniz sadece manzara değil, böyle bir sır, bir ayrılık, bazen de kavuşamayan aşkların şahididir. Uğur Önür gerçekten Türk halk müziğinin o sahici temiz genç temsilcilerinden biri. Çok seviyorum ben dinlerken.

Şimdi ise böyle çok severek dinlediğimiz bir eser daha bizlerle birlikte Haluk Levent yorumuyla Çemberimde Gülo'ya. Merhabalar Berna Hanım, Ege türküleriyle başladınız. Resmen içimiz açıldı. Almanya'dan dinliyorum. Bütün ekibe selamlar demiş Deniz Bey. Selamlar olsun size de. Hoş geldiniz. Bu arada iOS ve Android uygulamalarından dünyanın her yerinden tek tuş kadar yakın bir şekilde bizleri dinleyebilirsiniz. Radyo Çağdaş iOS ve Android'in ücretsiz olarak da indirebilirsiniz.

0: Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız.
1: Volkan Konak Karadeniz Müziği'nin en güçlü temsilcilerinden biriydi. Saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Mimosa Çiçeği bu eseri benim gülen yüzüm kıymetli patronum Dilek Sağsöz o kadar çok seviyordu ki geçmiş yıllarda benden çok isterdi. Her gün mutlaka bir kez yayınlardım kendisi için. Şu anda da kulak veriyorsa ona armağan olsun çokça. Seni çok ama çok seviyorum sevgili Dilek ablacığım. Şimdi ise güzel bir eseri daha sizlerle buluşturalım. Anatolian Rock Cover versiyonuyla Güzelim Bir Derde Düştüm eseri bizlerle birlikte olsun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz Berna Hanım? Selamlar olsun. Bize de bir Türk Erman ederseniz sevinirim demiş Recep ile Kamil Bey. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Berna Hanım yayınınız çok farklı, sadece müzik değil resmen hikaye dinliyoruz, emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum Serkan Bey, çok sağ olun, sizler de hoş geldiniz.

Evet, bu eser aslında geleneksel bir türkünün modern bir yorumla yeniden doğuşu. Güzel bir yaklaşım aslında. Anatolian Rock versiyonu hani 1970'lerden Anadolu'da doğan ve dünyaya açılan çok özel bir müzikal dil. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle bu türkülerin tek tuşla böyle yapılması gerçekten birazcık hani müziğe olan saygıyı da azaltıyor ama bir yandan da yeniliği de getiriyor. Hani geçmişin hikayesini bugünün sesiyle anlatmak gerçekten bambaşka bir şey. O yüzden dinlerken tanıdık bir duygu da yakalıyorsun. Bir yandan da yepyeni bir enerji hissediyorsun aslında. Güzel bir eseri de buluşturmuş olduk. Evet efendim, şöyle Ölüm Endişesi Cengiz Özkan tarafından seslendirilen kıymetli bir çalışma. Sizlerle buluşturmak isterim. Sözü Karacaoğlan'a ait olan güzel bir eserdir. Cengiz Özkan da çok güzel can bulmuş.

0: Cengiz Özkan'ın o naif sesi bizlerle birlikteydi. Ölüm Endişesi öyle bir eser ki Karacaoğlan, bakın yüzyıllar öncesi yazdığı bu şiir sadece dinlenmeyi hissediliyor. Bir insanı durduruyor bir anlığına, kendine baktırıyor. Bazen türküler insanı kendine getirir. Bir an durup derin bir nefes almak lazım. Bu eseri böyle hissederek dinlemek lazım. Hani adı üstünde, insan içinde dokunan o büyük soruyla yüzleştirir bizi ölüm. Bakın korkutmak için değil, yanlış anlamayın lütfen. Hatırlatmak için söylenir bu türkü. Hani hayatın ne kadar geçici olduğunu, nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bize daha da böyle bir hissettiriyor. Efendim, bülbül havalanmış yüksekten uçar türküsünü şöyle sizlerle bir buluşturalım. Hoş geldiniz bu arada Ercan Bey, sizde selamlar olsun size de. Sevgili Pervin Hanım da iş yerinden dinlemekteymiş. Hoş geldiniz, varsa isteğiniz, mesajlarınız lütfen gönderin gelsin. Bu türkünün kökeni Sivas'tır sevgili dinleyenler. Yıllar boyunca nice büyük sanatçılar tarafından seslendirildi. Böyle herkes kendi yüreğince anlatmıştır bu güzel türküyü. Ama değişmeyen tek şey o içteki ince sızıdır. Hadi birlikte yine kulak verelim bu güzel türküye.
1: Radyo Çağdaş.

0: Şimdi sırada böyle Anadolu'nun toprağından, emeğinden, alın terinden kopup gelen çok özel bir türkü var. Arpa ektim evlek evlek. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bağlama vizitörü sevgili Erdal Ersincan tarafından seslendirilecek. Arpa ektim evlek evlek. Toprağa bir şey ekmeden çok daha fazlası var burada bakarsın. Umutla ekebilirsin, sevdada, hayalde. Ama her zaman da karşılığını alamazsın. İşte bu türkü de tam olarak bu duyguyu anlatıyor. Emek verirsin, beklersin ama hayat her zaman istediğin gibi gitmez. Hayat da bir nevi ekmek gibi değil mi sevgili dinleyenler? Ne ekersen onu biçersin. Ama bazen kader işine de karışır tabii. Efendim, şimdi kendimizi bu kadim hikayeye bırakalım. Erdal Ersincan'dan geliyor bu kıymetli eser. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Radyo Çağdaş.

sözümüzü Nesimi Çimen'e ait olan çok kıymetli bir eseri bizlerle buluşturdu Mustafa Eke. Nesimi Çimen'i de saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Bu arada Nesimi Çimen kıymetli sanatçımız Mazlum Çimen'in babasıdır. Gelmek için de Berna Hanım, yine yüreğimize dokundunuz. Arpa ektim, evlek evlek çalarken babamı hatırladım. Emeğin ne demek olduğunu öğretmişti bana demiş. Deniz Bey, hoş geldiniz. Hakikaten hatta programın en başında da söylemiştim ben. Bazen yaşadığımız şeylere eşlik ve şahit eden türkülerimiz var bizim. Ne kadar şanslıyız ki böyle bir milletin, böyle bir ulusun, böyle kıymetli bir kültürün mirasçısı olarak bu güzel türkülerimiz var. Berna Hanım, ne yaptınız ya, bu türküleri insan alıp çocukluğuna götürüyor. Köydeki günler geldi aklıma, çok güzel bir yayın demiş. Teşekkürler sevgili Fatoş, hoş geldin, sefalar getirdin. Almanya'dan dinliyorum, Ege'den Anadolu'ya uzanan bu yolculuk harika, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler, hoş geldiniz siz de. Efendim, Türk halk müziğinin gerçekten çok başarılı, çok böyle işine aşkla, canla, başla yapan sanatçılarımız var. Onlardan biri de sevgili Ozan Özdemir. Malatya'da mısın, Muş'ta mı? Bu kıymetli türküyü buluşturalım sizlerle. Sonrası buralardayız.

Güler Duman ve Koray Çatal'ın çok kıymetli bir eseri bu gece adlı çalışmayı sizlerle de buluşturduk. Top 20 listemizde de gerçekten güzel bir çıkış yakalamıştı bu kıymetli türkü. Şimdi ise Malatya'da bir dinleyicimiz var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zeynel Bey. Diyor ki Malatya türküsü var mıdır Berna Hanım, olmaz mı? Malatya yerine serin, Malatya yerine serin dediler türküsünü buluşturmak isterim Karahasan yorumuyla. Kabul ederseniz çok sevinirim. Hikayesi gibi başlıyor ama aslında içinde gurbet, hayal kırıklığı, hasret, artık siz ne derseniz deyin. Hani böyle insana güzel gösterilen bir yerin böyle içine girildiğinde bambaşka bir gerçekle yüzleşmesini anlatıyor aslında. Hayatta böyle değil mi kıymetli dinleyicilerim? Hani bazen dışarıdan bakınca umut gibi görünen şeyler içine girdiğinde insanı yorar, uzar, eksiltir. Karahasan da o Anadolu'nun en sayıcı seslerinden biri. Kendine has o yorumu, gerçekten yöresel bir yorumu var. Güzel bir Malatya türküsünü de sizlerle buluşturalım Zeynel Bey için ve tüm Malatyalı dinleyicilerimiz için.

Benim kıymetli dostum, sevgili Kenan Coşkun bizlerle birlikteydi. Kim Bilir adlı çalışma. Aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir eseridir efendim bu. Kenan Coşkun da çok güzel yorumladı gerçekten. Efendim şöyle bir mesaj var, diyorlar ki ilk önce bir parçamızı sizlerle buluşturalım. Kocaeli'den selamlar, merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Kim Bilir adlı eseride yayınlarsınız, çok seviniriz demiş. Saatlerimiz çok güzel gidiyor sayenizde diye de eklemiş. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi de ayırdığınız için. Ablacığım merhabalar, listende Sevcan Orhan varsa bu devran adlı çalışmayı istiyoruz demiş. Sevgili Şahin. Hoş geldin Şahin. Selamlar olsun sana da.

Sözü Müziği kıymetli sanatçımız Ergün Efe'ye ait olan Dağlarına Dargınım çalışması Umut Sülünoğlu tarafından seslendirildi. Hani kırgınlığın türküsü olur ya. Öyle yüksek sesle değil de böyle içine atılmış, içinde büyütülmüş bir kırgınlık. Hani böyle kadere, yaşadıklarına, belki de insanlara duyulan bir kırgınlık. Efendim şimdi ise Yudumlu Ali Mahzuni'nin Ses Verin Sesime Dağlar türküsünü sizlerle buluşturalım.

Sevgili dinleyenler, çok teşekkür ediyorum bugün bana eşlik ettiğiniz için. Gerçekten Radyo Çağdaş'ta çok güzel bir yolculuk yaptık. Böyle Ege'nin sıcak rüzgarlarıyla başladık. Anadolu'nun derin yaralarına, işte türkülerine kadar uzandık. Her eserde biraz kendimizi bulduk. Ne bileyim, biraz geçmişimizi, biraz da içimizde sakladıklarımızı. Bazen bir türkü bizi çocukluğumuza götürdü. Bazen bir söz içimize dokundu. Bazen de hiç konuşmadığımız duygulara tercüman oldu. Çünkü bu toprakların sesi olan türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, bir kalp atışı, bir ömrün hikayesidir. Bugün bizimle olan mesajlarıyla yüreğine, bu yayına ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman yine aynı saatte, aynı frekans, aynı duygularda buluşmak dileğiyle. Yüreğinizin sesi hiç susmasın, türkülerimiz hiç bitmesin. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Son parça Devran Yıldız'dan gelsin. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet, satarsın ulan satarsın açılmamış gonca gülünü.

Elbette ekmeğin kokusu, zeytinin tadı, suyun ışıltısı güzel. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Elbette yarın yanağı, annenin dizi, çocukların yüzü güzel. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Elbette güneşin aydınlığı, çiçeğin kokusu ve rengi, aşkın sıcağı güzel. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Gülüşlerini rüzgara bırakarak ve gözlerimizin içine bakarak. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Ama dağlarda çocuklar ölüyor. Ama dağlarda çocuklar ölüyor.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş anne.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi sol.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider.

Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızıverdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyordu. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım.
ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elimden. Ne varsa düşürüyor elimden.

adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amor durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok kanlıcadaki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde, ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbine avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum.

0: Radyo Çağdaş.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düş.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü. Ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim. Çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet? Bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü? Ey güzel Paris. İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayaloğlu diye bir şair.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi noktaydı.
1: Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra, şarkılardan arta kalanlar kulağımızda, rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola, bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstündeyim.
2: Radyo Çağdaş.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Bir içimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan yani taş olsan. Ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün halam. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse.

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak. Üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızı.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.